gergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürgüdü.

Ayaklarım geri geri, tekerlekler almış başını, dönüyor, dönüyor.